Hoca yaveli, bu yurtta zamanı gözlegen adam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduz

0: kaç kurtar kendini benden.
1: Merkez Radyosu'da Yaş Aile
2: Vostaki
3: Az Aşk
1: Yaş Aile
3: Az Aşk Menge Kare Nemek yığılı olsan yığılı bol değil mi?
4: Yok hazırdan ol hep ben.
3: Ozu menge kare nemek yığılı olsun ya Az Aşk.
4: Uff Kunun ısıklığı için.
3: Öyle ki, şunu hem yığılıydım adam. Uzunca peşeden fil esiden bu kapsan.
4: Kup sağol bir ormasıyız ki ha?
3: Bupti vermesen vermem. Ben yığar Az Aşk, keçe anı sınıftaşını korup kalıyordum.
4: Kendime bup çünkü.
3: Öyle ki, sen daima bir nasıl doğrusu arzu kılarken sen. Soradım ben de. Uzu sen de bana arzu kılardın.
4: Yaşlıgımda ki, bana bütün dünya tanışını isterdim.
3: Ne? Bütün dünya tanışını isterdin? Ben yakara uz bütün mahalle tanıtkanı kim mi sana?
4: Ha?
3: Ha.
1: Yaş aile.
4: Vastaki, keçi opkini olmayız resim şirin eken ha?
3: Gapırma Az Aşk, bilesem mi? Keçi şu derece şirinliği de hala satı olmasından durup bitersin alı yapıp koyayım ben.
4: Yok ey.
3: Keçi res, opakacan, bilmeyi kalıp yapıp koyayım ben olmayızı. Desem, ne dedi digin?
4: Numa.
3: Şimdi sizden bir ağa razı bilesin bileyim. Benim iki kilonu onun nige, bir yarım kilomu bir kilo tortu var demiş kılıp. Kısı böyledi mi?
4: Ve tabi, insafın bari kendi.
3: İnsaf koy Az Aşk. Yeni bir ağanı işte.
4: Hı.
3: Toshkent'ten Urgenç Küçer'den samolotu biletini hiç bulduradın.
4: 15 mi?
3: Bo'lmasam mani ukam. Nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
4: Vostakajon. Chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radiosu'da.
2: Hangama ustaları. Parçası olsun işte. Hadi çalıvereyim. Şimdi bir tanesi. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera durdu. Karsak suraj uyan. Bana Petrasyan kasetada kurşuyla parda uçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dekorasyon bugün, bugün karsaya. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırakız. Başını karsan, bilasın ne kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksam bırakız. Dip koysam karsaya alıştı. Hayırlı mı? İlhamım hama ilanı kırp giletken gibi bilen tabrikliyim biz. Hiç kaçan yüzüyleden külgü tabasım. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve aşkışıyla kuruktarlı oldu. Üçüncü oranını oldum. O özü o konkursu üç kişi katlaştı. Bakın. Beşey. Endip dener seni, köpçülüğü bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayi. Yok, he, köpçülük bir mesele bulup oluyor. Bana İlhan Farman okşatçı. Koçları, sıkaların, rası gelişken diye. Bolların içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bu mu? Kesin, ki, ki. Şu bala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen bir bana durur öyle mi? Özüm ayıp durma amca. Ki. Otin ne var sana?
3: Asadullah.
2: Asadullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarh Hoca'yı.
2: Maladiz. Uylanıyor musun?
3: Yok.
2: Ne var ki uylanmadın?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kız ne yokadı? Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübayı.
2: Maladeş, Liboya. Maladeş. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci konu dediğin çok hayırlı. Bu yüzü çekmesi. Koca tırı da başarı. Demek boşarı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastada kora koşlar. Kolup gitmesin soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burun ya. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sakol. Böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, piştik kız norun. Bana yetkam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska çıçamız, ciddi. Paska çıçamız, ciddi. Bu albatta panca. Paska çıçıp gittik anca. Urunmagin her kança, bana bu ikide tayok değiledi ki ayak. Yapma kıskası tügül, aytilmagani ne mi?
3: Bülbül.
2: Bana diz, bülbül.
1: Sen gelme. Ustalara.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Canım, yaş geldiniz mi?
5: Rahmet. İyi, çoçin, ne maktış edin?
2: Ne maktım? Sağal günü özgertirdim halos.
5: Yani, hoşunuz vardı ki, Nina hala var ki. Uşak gırt uşağına uşak kapsan. O ismi cazba kapsan. Hay ne hay, uşu kempirişe maslahat bergen bu zekerek ha. G'ibatlash yaxshi ko'rasanlar u.
2: Yo'q, Vostaka. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak-da. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
5: Haligi nimaydan u yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak-da.
2: Blondinka, Vostaka, blondinka deyishadi. Meni masqaravozim.
5: A как же, спрашиваешь? Hey, menga qara, kiyimlaringdan boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
2: Qayoqdan bildingiz?
5: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
2: Voy, o'zim Vostakamdan. Juda ham o'tkir folbimsiz-da. To'g'ri, ovqat qilmadim.

keçe, hicranlar gert olur keçe. Köz öngümde humar közleri. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yine sensiz. Hayalimde senin sözlerin. Bahar çağı solun keçe, hicranlar gert olur keçe.

bir keleydi bağrını uyu. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Kes Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Adam daim kulüp yürüş gerek. Kulüp yürgen adam kesel bulmaydı. Kulüp yürgen adam mı kalbide gubar bulmaydı. Kulgen adam mı tanı sıkat buladı. Ha? Bana biz uyda ihtira kıyamız. Bizi uyda cancel bulmaydı. Kendinizge etken ben. Eğer bronca oyun ağırsayam, ulup tursayam kulüp tur deyim ben. Ben kegen de oynap kutu agın deyim ben. Bizi uyda cancel bulmaydı. Onun için işten çarçap kesem, kendiniz eşik açadı. Takılatsam eşik açadı. Oynap durup. Kendin edersin. Yakşı geldiniz mi? Kaypiyatınız yakşı mı? Sım kez verin, kirin deyiz.
3: Benim kırmam, rahmat. Bozların yakşı mı? Ben hiç kim söylemedim.
2: Yok, hiç kim söylemedi, kirin. Bolle kere. Oh! Adam geldi lo, adam geldi lo, adam geldi lo. Adam engelim alıp geldiniz, sen gece aç geldin. Kalbim, rahmetsiz, rahmetsiz. Uyuda oturamayız, bana sen normal oturursa, bize buna oturmayız. Uyuda otursan bunu oturamayız. Oka diyemiz oyuna, kitap okuyemiz, televizör koyalımız. Televizör dedi, çetelde, samaliyot bir balabı yaptı, bizdeki parkı yok, oynayıp duruyoruz. Uyuda cancel bulmaydı. Kiçkenem yerkelenip yıkılıp yapıp kalıyordu.
4: Hadi, atam bana uydu. İşkelletimi yıkıp koydu.
2: Bek gideyim ben. Oğlum çakırma. Kanı bek geçeyim. Sonra okul yapan. Nege senin vurdun? Nege senin vurdun? Nege onu işkelletim koydun? Mana senge. Mana sengesem. Vurman gada. Vurman gada. Yıkılı yaptı oyunu yaptı. Yıkılı adam oynayanı korkamışsın. Ana bizdeki borsaların korasını. Yeni dakşatı uyuyken mimon kese. Oylayıp görün. Mimon töyge etkeni keledim. Adaşık yok kaladım. Park yok. İşte konu araba sosu buldu. Bolla kutu yok olup koyun karınlaş topilgende. Hii çok çıkadı. Oh! Mimon geldi la! Mimon geldi la! Mimon geldi. Mimon hayran. Bolla bolayı münakasını korumak da. Onu sen böyle oylayıp görün. Degene erkek kaldı ya. Hatun oynayıp çıkıp kalsa ya. Gelin mimon. Şikepsiz mimon. Kim gerek? Şerele kemle. Hazır. Kocayın çıkayım. Mimon geldi. Mimon hayran. Bu arada suyuge geldim. Cini konaya geldim diye.
3: Kışkes mevhan, karakterin mevhan.
2: Mevhan'a mı yıkırıp, arzı halına itip, kaydık et yaptı. Kurtum olmasa, Müslüman'a gitmek açtı.
5: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Maktabda hem yakşı okuyanmız. Bizi uşa Talisepet hem Şopurkon'da joylaşken. Bizde Rus tülü dersi hem, Fransız tülü dersi hem, hamması Uzbek tülü de oturaldı. Hamması düşünerli bulardı. Domlalarımız zor. Cüde bizden kıynamasıdı. Rus tülü dersi bozsa hem domlamız şunu da kırıp, Zdrastuyti bakalar. Bizem zdrastuyti domlo. Segodne ki dijur. Kito dijur değil mi? Ki dijur. Ki degeni Tocikçe'de, Uzbekçe'de kim degeni, Uruççe'de kito degeni de. Arlaşık etken bizde. Uzbekçe, Tocikçe, Uruççe, Fransız tülü dersi hem şuna koturardı. Bonjour metik. Bonjour metik. Oturinler bakalar. Ki dijur de koyadı uyan. Kete uğradı Fransızca diyem. Yindir Rusçanı yakşı okuyanmız. Madenedin üstüne kırdım. Birinci kurs oku yapmız. Domlamız hamamla bir tanış yaptı. Nabat menge geldi. Stan dedi. Turdum. Atkuda dedi. Bukhara dedim. Kak zavut dedi. İmye dese tuşunu bilerdim. Utmaganmız da başkasını. Yanımda bir vadili kursaşım vardı. Nime de yaptılar domlar. Nime de soru yaptılar desem. Selede kanaka zavut var deyip soru yaptı dedi. Baktım unas. Hılap zavut dedim. Çoğu dedi. Hılap zavut desem video suda dedi. Ya domlar rastan bitti hılap zavut var dedim. Video suda dedi artist dedi. Dersten çıkar vardı. Şunu duramadım. Kim ayeti ben de Uruççanı örgemesem bu meydi dedim. Koşuydu korgan adamla Uruççak evlaşık eti vurdum. Bir gün trolleybüse keti yapman bir çetirlik adam. O ziyem appak. Nihayette appak. Fakat şu çetirlik de. Halikinden indi sen kayırdan sen deyip tanışmak için sor açtım. Sekin barıp. Vigide dedim. Sen yaz deyiz dedi. Ne? Vigide. Siz kayırdan kegensiniz demek için ben de. Sen yaz deyiz dedi. Ne? Vigide. Desem uyan beni düşündü. Te istedim. Da dedim. Gidete uç ise dedi. Madeniyat in üstünü Uruççasını bilmeyim ben. Ne deyişi bilmek şart özümce kıskartırdım o. Taş mı dedim. Desem o medisiz gir üstün. Ne madeniyat dedi. Lekin madeniyat in üstünü okudum. Rusçanı zor örgendim. Akam Uruççanı bilmedi. Ben sattım. Hala gire kormagan ekan. Nikatları spalçki, nikatları bir spalçki dedi. Akam ne yaptı dedi. Maydi bunu ne çöpü var bir kalede, bir kalede çöpü yok da yaptı. Desem keyin düşündürdü. Bana bir çöpü var ya erkeği, bana bir çöpü yok ya urgokçisi. Bana bu dedi kişimi spalç kişimi samez, bir spalçki samka. O babu dedi damka. Hala bir yakın damka.
0: Hangama ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Ozodu bu nima etkin menge nima bu? Kaçan sen ben pijanı terimle top giyen püllerimi kadırlaşıkı örgenesen ha?
2: Vay nima kıldım, nima kım ben? Ayıbım şu arzımagen polis çöntege de kop getipti kostümü yuvganımda, şu mu?
3: Birinciden, kostüm yuvul miydi? Çizkege beriş gerek. İkinciden, arzımagenmez nakt 50 mi son? Dabdalasını çıkarıp sanki ahma hatın.
2: Vay vostake, nima gecağınız çıkardı, nima gecağınız çıkardı? Eğer bilseyiz, ben sizge turmuşge çıkartganımda sizi hiç nerseyiz yok idi. Sizden mi? Şu üçe mal mülk bilen, bana adam 10 milyon son pul vergeller. Ergeteyi götürgenimde sizge.
3: İsimde, en dakşa di kun bo'lgan o'shanda. Shu narsalaringni tashab ketaversin bo'lmasmidi?
2: Voy.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: hangama ustalari.
1: Her bitti kışlağını, her bitti cayını, o seni en bütün, en aldı yiğitleri öyle de. En aldı yiğitleri muylovlar koşardım, ne halge etme akşam, ne. İşlemeydi onlar, papırış çekip aradığı küçük köse arka tüpürü oturardı küçük rulları. Bu ballar, tuttası uçana kadar da üçtası aradı boyda oturup, çekişeye oturken eken bir tanesini tüm ortaya al be. Bir toy, içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen, ozu yok. Pul yok degan ekan. Nimaga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'illar ertaga bozorda sotib yuborsak 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'illikka tushibdi. Tarerere. Tarerere. Topdim. Yo, bu ho'kiz ekan. Tarerere. Oxirgi eshagini topib chalalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi ya. Yo, to'qimi qolibdi. Yalang'och eshakni hech kim olmaydi. Cha bittasi jiz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turinglar debdi. Men hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Dün mobti mamarim bu taş panar kutarı ağlı mahallelerden bir harap koydu kırıp kaptı. Re re re re. Çırağını yaradı haliki bolanın soyankası kaptı olup diyor kesipte. Kim bu? Kim sen? İnne bağıda yürüsen bu? Sen haliki bolacı şu üstüymez mi? Dön bu inni gari kanı taşıyap. Tanımayasın mı dedi o? Ya tanımayam ben. Ne gidiyorsun sen? Sen adam sen kutsa. Dada, bir ilahdan adamıdır. İçe vurdum, içe vurdum. Dadam kargadı, yenem kargadı. İlahim şu içeyim bu seyir yeşeği yok bakayım durdum. Pupiti yeşeği yok aldım. Siz beni bozarda satıp aldınız. Bana bir yıl halal hizmeti zıkıldım can dedi. Bir ahmette teptim mi? Yok. Bir ahmette çizledim mi? Yok. Bir ahmette bırak yeşeğlerimden bırak tepip aldım mı? Yok. Kurduyuz bu. Halal hizmet kıldım. Ben yine adamga eğlendim. İndi bana cevap verin. Ben içmeyeyim ben ağzımda kumuş akal. Bana cevap verin. Kurduyum mu oğlum içkiliydi akıbatını? Kardeş yaman. İndi kilesem mi? Abba. Zabi yakşı eşeğe gideyim de. İndi sanakı eşeğe de katten toplam ben o. Bopta. Bopta cevap. Can dede bir tiltim at bak. Ha? İsterlik ki tokumdu beri var. Ha al. Tokumdu alıp. Rahmat dede. Uzangını dengeletip çıkıp etti. Şimdi otoxonlar eşekki o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda birorta yaxshi eşek qolaman deb bozorda aylanib yursa, uchta yigit eşek sotayotganmish. Kep qoling eşek! Zo'r eşek! Eşekmisan eşek, eşekda ishlaydigan eşek! Dadam kelib, eşekni bundoq qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlari ham issiq. Iya, yog'idan o'tibdilar, bu yog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan-da, dermishlar.
2: Hangoma ustalari.

İç. Bir şair ikincisinden sorabdi. Hoş dostum, hazır nima bilan mashg'ulsiz? Hazır uzunmu hayatımdan hatıralı yazıyorum de. Ha, hatıralı yazıyorsun mu? Demek hali mandan 5000 qarz olgan joyizga yetib kelmadingizmi?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bu bakla hatın. Kıya dediler. Turduhan'a peyiz bulamayın dediler. Turduhan'a ken isimler. İlgen içine isimler koyuyor. Turduhan. Turmese balası. Bola turmayı kalsa tursun de tursun. Vay. Kız bola bolsa tursun. Ay. Oğul tuğulmasa oğul aydıp koyuşken kızlığı. İrim kılışken. İrim kıbı mıydı? Bir cahaya barıp biz kışlağını kışlağının herge kışlağından otken izden ki aaa herge kışlağından çap geçişken izleyip pas dege kışlağ. Artıs barge demez yakta. Ben barıp ben de gada topmaz it kopmaz. İtam hayran kim geldi de hayran itam. Barıp kapımız. Oğlunun ismi Şahı Cahan. Kutada üç tane yok Şahı Cahan'da ismi koyup koyup. Kembekallarla patşası yeken o. Ondan sonra bir de kul koy Allah rahmet eyle versin bana sen. Uyudu kurukçağı yok bu mesela. Şah Cahan'dık ben. Turduhan apadı bir koşu gayeti vereyim dediler. Turduhan apadı kanak koşu gayeti vereyim. Başımı katıp duruyordu şey. Leyla adıken koşuna at indi. Leyla adıken cöylerini atlaşıp oynadı. Turduhan apadı at oraya. Hüsam babalarımız dediler.

L A J L A. Bir işte harf. T U R D I H A N. İşte harf ortakça değil. Turdu hanını hanın aptal siz turdu kaladı. Turdu ne masiyaman turdu ne? Barvah turdu. Hizmette şey turdu.

0: Tapmak yokatmaktır. Yokatmak tapmak. Sen sulu, min yeşnep, tuluşum kebap. Sensiz tapkenimden kubrak yokattım. Sen beni yüpettin, seni yığlattım. Sen beni yarattın, seni tügettim. Uyalmay ana deyip kelişimge bak.
1: Balemle esregin Allah'ım diye tünleri tünmesten kılar dualar. Üyüngizde vardır cennet kelet. Ne kadar baktın

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Halkımız kulgisi var da, acayip halk. Daim selamet buluyduk. Bana, Margulan'da ben ustazım. Mama Sıdık Şeriyayı bar yakında işim düşüp şükşünü haladanlarıya bardım çakır yapman.
3: Mama Sıdık Ake.
2: Hoy Mama Sıdık Ake. Bir münde oğulçaları bağırdı, şiringine çıkıp aldı. Balanı tılışırın indi. Balalar bizi kilecekimiz diyemiz.
3: Ha, toga kelin.
2: Ha, keldim.
3: Dedin kanı. Dedem köçeye çıkıp dolar. Az yine türüp kelerler. Kiri oturup durur indi dolar.
2: Sen maytapge bar yapsan mı, bahçeye bar yapsan mı? Dizem,
3: toga, ben bahçeye bar yap ben.
2: Bahçede ne malen örgen yapsan?
3: Bahçede okuş örgen yapbiz. Yana ne malen örgen yapsan? Rasim salış örgen yapbiz. Yana ne malen örgen yapsan? Ha, sana örgen yapbiz. Sana işte mi bilesen mi?
2: Ha bilemem.
3: Hala bir sana birginçi, Sıdık Akan Moğulları sana gittim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Valet, dama, karol, tuz.
3: Ya? Bu kanaka sana söyledik ya? Bu sana işte katlan örgendin. On geçe üyden örgendin ama ondan akıllı bahçede örgendin. Meleke dedi kanen. Şimdi o bana bence saval verip gitti. Taha, dedes var mılar?
2: Ha varlar, rahmet.
3: Sen deden yoşuyen deden varlar. Dedesin nimeleri var?
2: Hemen dedem hep de kalktı, ulaka çapadığın atları var.
3: Yine nimeleri var?
2: Ha yine Japonya'dan çıkan video magnetofonları var.
3: Yine nimeleri var?
2: Jiguli maşineleri var desem,
3: he he taga. Dedes işte bas yok aga. Rast işte bas yok aga dedesi.
2: Ha nime geçsem, mahalle dedemin tötte hatını var dedi karen. Bana, selamat olaylar, rahmet bana. Bir ormonga yaqin joyda bir aholi yashaydigan joy bor ekan. Bu yerda to'r og'ayni to'planib qolsa, qitta-qitta qilib ormonga o'q qilgani kirib ketishar ekan. To'rtta sig'ili mamdan olib ozgina oshib qolgandan keyin miltiqlarni olib, bir o'q chiqmaymizmi ormonga kirib degan ekan, yuringlar deb to'r o'sib ketibdi. Ormonga kirib ketgan, kechgacha yurishdi, hech nima otisha olmayapti, yegulik ham olishmagan. Qornilari och qolib qolgan. Qarasa uzoqda bir qorolg'ona turganmish. Kirelichi biror narsa bo'lsa yeb olamiz, qorinlar ochib ketdi deb haligi joyga kirishibdi. Kirsa hech nima yo'q, qozon bilan o'choq turibdi. Bittasiniki ashina oshib qolgan ekan, o'rtoqlarga aytibdi. Og'aynlar, sizlar o'tirib turinglar. Mana ishtima yegulik ham olmayapmiz ovga ishonib. Sizlar mana bu qozonga o't yoqib turinglar. Men darrov olib biror narsa otib kelaman, qo'rib yeb olamiz deb chiqib ketibdi. Bir 100 metrcha yurgandan keyin daraxtlarni olashib tillab qopdi. Og'aynlar endi hatto o'choqqa o't yoqib qolishgan. Miltiq o'g'lab hali tomonga qarab birorta quyon bo'lsa otaman desa, quyon emasda katta yo'lbars kallasini chiqarib irqib turganmishda. Qarasa qorovulxona. Zora yetib olsamdi miltig'i tashabdi-yu, qorovulxonaga qarab 7-chi skorda chop boribdi. Yo'lbarsni ham qonni och ekan, 8-chi skorda quvib ketibdi yo'lbars. Hali qochayotganda xayolda tezroq qorovulxonaga kirib ketib olish, yo'lbars qayerda ushlab yeb qo'yarsam, yo'lbars ham juda katta tezlikda kelyapti. Odamni baxti chopmagandan keyin bari biraganda rosa qorovulxonani eshigin tagiga kelganda haligi bechora qoqinib yiqilib tushibdi. Yo'lbars juda tezlikda kelayotgan ekan, o'zini to'xtatolmay haligini ustidan o'tib qorovulxonaga qarab kirib ketibdi hali bolalarni oldiga. Buni ham kallashtirib qopdi turib, eshikni tashqarisidan bekitib derazadan borib, o'rtoqlar ashini qo'rib turinglar, yana bitta olib kelaman dermish qaray.
4: Hangoma ustalari.

Kızların güzeli bebahar Leyla, kızların şekeri hayali Leyla.

0: want to do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangame Ustaları.
3: Yine bir hakiki koşuk
4: bu. Hakiki koşuk?
3: Ya, ben o zaman koşuk eğitim ha. Madaki Rusça da.
4: Ben tercüme kılamam.
3: Kolejden geladı mı?
4: Oyağımdan hem geladı.
3: Ya, bir tercüme kıyam mısınız?
4: Ha, her gün tercüme kılamam.
3: Ha.
4: 10 minüt aldın, Rodina Mat diken şiirini tercüme kıldım.
3: Ha.
4: Vatan ona bop çıktı.
3: Ortadan hazır Rodina Mat diye iştelik bu masa. Ondaki koşuk eğitimiz kan.
4: Пожалуйста.
3: Aha, kan.
5: Родина мат, ватан она.
4: Ozi shu sarlavhasini qilganman.
3: Bo'lmasa men bir to'r qator muzikasiz aytay. Bu tarjima qilsin. Tarjima sizlarga ma'qul bo'lsa, undan keyin muzika qo'shamiz.
4: Tushunarli bo'ldi, bu kelishdi.
3: На горе гармон играет, во дворе петух поёт. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан.
4: Болды?
3: Кан.
6: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
3: Ва.
6: Холен иштанын йоқаткан, патчан бекіткан бермайды.
3: Назарымды сілеген мақул. Калым музыка. Сал тоғылды варас.
4: Хоп.
3: Кетті.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Oh benim balıkçam, oh benim balıkçam, oh benim şükçam.
2: Vostaki, sizin ne oldu?
5: Balıkçam, gelin, gelin. İzleme bir bozardı gibi olgan vakiye. Uşu isim bir şükretti. Uşu an İslam oturdum.
2: Albatta. Assalamu alaikum.
5: Kalesi yakışı kız.
2: Rahmat, keçirasız, sizde İtalyanca materyaller var mı?
5: Bizde, ana rağım mende, hamma turdagi matolar bor. Xohlasiz, o'zim kashib qilgan. Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
2: Voy, bitta ko'rsam bo'ladimi?
5: Mayli, bitta emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
2: Iltimos, ortiqcha hazil yig'ishtirsangiz.
5: Xo'p bo'ladi, hazilni tushunganlarni hurmat qilaman.
2: Necha pul turadimi materialingiz?
5: Kilosimi, metrmi?
2: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
5: Ha, xo'p, xo'p. Shu desangiz, oyim qiz, 1 metr materialimiz bitta bo'sa turadi.
2: Voy, 8 metr bera qoling.
5: Voy, bo'l. Uchasini nima qilasiz?
2: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini buvim to'laydilar.
5: Yo'q, bu yuz yo'q yoningizda.
2: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
5: Voy, voy, oyimchi, voy.

0: هنگامه ustalari.
1: Qo'ydagi yarasha qarsa chalmaysizmi yoshlab endi?
2: Ha, qatibroq chayli bitta qarsa bo'lsin. Teshikli qarsa ilan, bormi o'zi yo'mi?
1: Ey rahmat, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz kulgi shinamandalar do'stlar, hurmatli aziz akaxonlar, otaxonlar, aka-ukalar, mana shu yerda o'tirgan barcha shaxlakoz opa-singillar. Mana chiqqanimni ko'rdinglar, bir jahon bo'lib chiqib keldi. Mana shu chiqishim o'zi bir jahon. Mana jasadni qarang, jasadni ham ko'rib turibsiz. Bu jasadni ko'rgan otam xurqvar chichi gap emas. Endi men istardimki, mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi niyat tilamoqchiman. Ilohim umringlar uzoq bo'lsin, tanajoylar sog' bo'lsin, uylanmagan aka-ukalarimizga yaxshi joylardan ato qilsin. Uzatilmagan opa-singillarimizga menga o'xshagan kuyovlar uchrasin. Ye? Alemeye kulesi, menge hoşgen kuyo uçurası yaman mı? Bana kal, siz yetin sinim, menge hoşgen de yerge tiyar mısınız yiyom menge? Siz yetin, kanım? Yetin, ya, turin, turin, onun izden turin, turin. Turin, tiyar mısınız menge? Yuva da atılı koy, anda katım yaman bana, katım ortaşı. Hani, katım ortaşı, bağım ortaşı cahim hiç? Bağım ortaşı cahim, kanım? Bağım mı? Yok ortaşı cahim. Bana başı, hışam gerek kilişedigen yigitle hoşa, bizden yigitçemiz. Fakat cesetimiz kapta korun var. Bu bir de soğulat. Bu so'lat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bundan siz hech qo'rqmang bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz ta'm nos qilasiz, temayman deb. Xudoshga uylanganmiz. Tesh hojati yo'q. Kelin bola ham qichchigini qicham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketadi deb o'ylashadi. To'g'risiz-da. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham nos qilishadi. Mana faqat ularga simpatiyishini, chiroyli, kelishgan yigitli bo'lish kerak. Bizdagi to'lajaydan kelgan yigitli bo'lsa nima deydi, badanlarga toshma toshib ketib qoladi. Nima bo'ldi? Yoqmadim, semiz ekan deydi. Nimamiz semiz? Nimamiz semiz? Bizga chiroyli kelaman. Men o'zim juda ham dahshat bo'laman, shirin bo'laman, asal bo'laman. Agar zalda noboda mard qiz bormi, chiqib bitta o'p qo'yadigan mana. Agar o'psa 10 kun ovqat yemaydi. Menga o'sha 10 kundagi semirib yuradi. Tolish beradi. Mana shu ukalarimizdan bo'lsa, nomada opajonlar farzandingizlar bo'lsa, hali semirayotgan farzandingizlar bo'lsa, menga kelsanglar, o'zlariga bitta tuflab qo'ysam, xudo xohlasa menday bo'lib ketishadi. Adresimni aytib qo'yman, Yunusobodda turaman, 13-dan 40-chi kvartira. O'sha yerda har kuni qabul komissiyasi kelin bola hali nima deydi, kassir bo'lib o'tiradilar, yozib o'tiradilar. Yana
3: Hangoma ustalari.

0: Do you want to enjoy?
1: Yürüme koçum!
0: Do you want to enjoy?
2: Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme!

0: Yani benim gözlerim yaş görmeydi. Az yine yine şu kapında oturacağım böyledi mi?
1: Diye yalanıp Kemper.
0: Ne gel olmasayken? Fakat tekinden tekinge cayımını vermeyim ben. Menin hurmalarım var. Hammasını senge veremen. Fakat kapinge kiritsek bu gene.
1: Şunday deyip Kemper bir savat hurmanın hammasını bolaga beribdi. Bola ise Kemper'ini kapga tıkıp uyuga qarab zıngılabdi. Oradan bir az vaqt o'tgach, lofchi ota qovoq xonadan kayfiyat ko'tarilib chiqdi. Qarasa qopning ichida bir notanish kampir o'tirib olib,
0: "Ochil, ko'zlarim ochil. Ochil, ko'zlarim ochil" deb qichqirib yotgan emish.
1: Kampirni qopdan chiqargan ota undan qanday uzr so'rashni bilmay juda xijolat chekibdi.
0: "Bularning hammasi g'irt yolg'onchi, o'g'limning qilig'i. Haq yaramas. Meni kechiring, iltimos."
1: Otasi yana uyga qaytibdi. Qaytib, nimani ko'ribdi deng? Burnidan chiqquncha xurmoga to'ygan o'g'li xonaning qoq o'rtasida chalqancha tushgancha xurrakni vang qo'yib yotganimish. Bunaqa bolani nima ham qilib bo'lardi? O'shandan buyon Edolik lovchi ham, Osakalik lovchi ham, Kiyotalik lovchi ham hech qachon qaysi birimiz eng zo'r lovchimiz deb bahslashmaydigan bo'lishibdi.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.